0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Fritz Kreisler, Pokrik Vienna Kankaylerk, Katarumen Zoya Petrosyan'a, Jutak, Yev Isabella Osipovan, Daşnamur.

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Gişirein Serenat, Re Major, Katarume Berlini Filharmonik Nvagahumba, Dirijor Herbert von Karajan.